0: Üzgünüm.
1: Şefim?
2: Of hayır ya.
0: Üzgünüm arkadaşlar. Akşama çok işimiz var ve siz hala hiçbir şeye başlamamışsınız. Haydi, haydi başlamamız lazım. Saat 19, masa 9, glutensiz ekmek notu düşün.